0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, Türkiye Radio da.
12: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
13: Eter Şia Radio Sadburi Türkiye Skma.
14: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
15: Aiç Radio Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
14: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Çiliye, çiliye, çiliyeti more buru, çiliyeti more buru, yıkır konu.

oh be, oh be diye gelirim mesela anonsa. Oh yani, içim acıyor, o da ayrı mesela, şarkı çok fena vurdu. Tarkan radyonuzdaydı, Sevda'nın son vuruşu. Tarkan anons etmek ne kadar güzelmiş yeni şarkılarla, değil mi? Ya da sizin hissettiğiniz nedir? Aman çiçekler, böcek, hayır anlamadın sen şarkıyı, ben sana söyleyeyim. Bir daha dinle, dinletmeyecek miyim zannediyorsun? Tarkan'ın şarkı...